0: Hangi suçuma?
1: Tecvan.
0: Demiyorsun soruyu. Robert William David, 626.
1: Lincoln 221, Robert William David, 626, comes back 29 negative to a 2011 Porsche Panorama. Expires 331-27.